0: Şabbeti babaki yat kakalı. Ya yemin nun ale ye yalıkla av yedi bagip ye av yaba.
1: Babade! Babadım sir orva şava. Baba pabrito ke khande
2: kamis pagada au nazawli yawal diwana danyat bil
0: yabbe mamma balawle kala laji ya ima
2: gadi gidwa
1: la baba
2: sadga
1: tum da khabri ke
2: sad
1: deri buya kanu
2: sad gada ke
1: sikhe
2: yow bal na
1: drema da kes
2: da da dashpati na tiri ki o malgar
0: Yabbeti ojezi pega mat wale kala kale de
2: Vadaşpa
1: Baba la uskele varga ga hunu bi pokhle gnis to ima wade cherta kade de